0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
7: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ve İran heyetlerinin savaşı sonlandırmak amacıyla Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de yaptığı görüşmeler 18 saat sürdü. İran heyeti ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini protesto amacıyla görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Ardından Tahran yönetimi ilk tur görüşmelerin bittiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve ABD'nin taahhütleri üzerinde anlaştık dedi. Dışişleri Bakanı Fidan ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'la görüştü. Fidan her zaman köşede konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var dedi. İsrail ordusu Lübnan'daki askeri operasyonları durdurma talimatı aldığını açıklarken Savunma Bakanı Katz ateşkes kararına rağmen güneyden çekilme olmayacağını bildirdi. Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı. Ankara'da 7 gündür açlık grevinde olan ve madenci anıtına yürümek isteyen özel okul öğretmenlerine polis izin vermedi. MHP'den erken seçim açıklaması geldi. Seçim zamanında yapılacak diyen MHP Grup Başkan Vekili Akçay, Erdoğan'ın adaylığına destek verdiklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan Necdet Saraç, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik tartışmaların ardından Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Arnavutluk'ta Trump ailesiyle bağlantılı otel projesine protesto büyüdü, halk sokağa döküldü. İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifasını duyuracağı iddia edildi. Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini Trump'ın desteklediği sağcı aday Abelardo de la Espriella kazandı. Fransa'da aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 845 okul kapalı olacak. Hindistan'da soruların sızdırıldığı iddiasıyla doktorluk sınavına 2 milyon öğrenci tekrar girdi, ülkede telegram yasaklandı. Yunanistan'da su kaynaklarında azalma nedeniyle 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Beyaz et şirketlerini soruşturma kapsamında denetim kayyumluğu kararını mahkeme kaldırdı. Seferihisar Belediyesi'ne operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Veterinerlerin uyması gereken disiplin kurallarına kesilecek ceza tutarı %120.000 artırıldı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
6: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
7: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında.
1: Vallahi şükür kavuşturana ya.
2: Ay gel bir öpeyim o zaman.
1: Bir ay.
2: Yasemin ne iş yapıyorsun?
3: Tekstil yıkama.
2: Yani müşteriye gelmeden önceki son haline getiriyorsunuz siz.
3: Evet, aynen öyle. Aha. Bir de bakteri üremesini engelleyen işlemler yapıyoruz.
2: Ne yapıyorsunuz? Dua mı ediyorsunuz? Tek şey kumaşların üstünde. Allah'ım inşallah bunlara bir şey bulaşmaz ya Rabbim, kurban oldum. Biz ekmeğimizi buradan kazanıyoruz Allah. Senin Survivor kadronda kimler var peki?
4: Kadir İnanır, Bülent Ersoy.
2: Evet.
4: İbrahim Tatlıses olur.
2: Çok güzel. Başka?
4: Türkan Şaray, Orhan Gencebay.
2: Huzur evi gibi oldunuz. Araya birkaç bir şey birilerini daha kataydım. O düğün öncesinde erken gidersin ya, yakın birinin düğünüyse biraz daha erkenden orada olursun. İşte atıyorum saat 8'de başlıyorsa sen 7 civarı salonda beklemeye başlarsın. Sen orada birileriyle uğraşırken, koşuştururken o sırada sound check yapan abi sürekli böyle oradan çek, ah, çek, ah. Maymun gibi sürekli orada.
0: Doğan Can.

0: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Süper FM'den herkese selamlar, sevgiler, günaydın, merhaba. Sevgili dinleyicilerim, radyolarınızda aynı itibariyle günün bu vaktinde başlayan program
1: Doğan Canlı yayında.
0: Tarihler 22 Haziran, günlerden pazartesi. Yeni günü ve yeni haftayı yine beraber paylaşalım diye. Doğan

0: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçti.
1: Tatil Budur hissi.

0: hezeyanla geçen bir cumartesi pazarın ardından. Umarım sevgili çocuklar umduğunuz gibi olmuştur. Umarım umduğunuzdan da güzel sonuçlar elde edersiniz. Sevgili aileler, sizlere de inşallah böyle hani çocuklarınızın o güzel günlerini görmek nasip olsun diyor. Ve şimdi önce yoklamamızı alarak başlıyoruz. Kimler nerelerden dinliyorsa WhatsApp'tan mesajlar gelmeye başlayabilir. Yoklama faslı nedir? Aynen okulda olduğu gibi. Tek tek kim burada kendini yok yazdırmama adına... Ben burada notlarımı alacağım. Nereden? WhatsApp'tan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız birazdan hızlı hızlı gelen mesajlara bakacağım. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-90-80. 531-785-90-80 numaralı hattımızdan WhatsApp'tan mesajlar gelmeye başlasın. Birazdan da günün yayın konu başlığıyla, telefon bağlantılarıyla da sohbetimize geçeceğiz. Hadi bakalım. Birbirimizi eylemeye başlayabiliriz. Arkadaşlar, bizim bizden başka kimsemiz yok. Ne yapacaksın? Biz de biliyoruz. Hiçbir şey yolunda değil. Saçma sapan bir sürü şeylerle mücadele ediyoruz. Her birimizin aslında baktığında belki kişiler farklı, yani maruz kaldığı, ama olaylar o kadar benzer ki 3 aşağı 5 yukarı hepimiz böyle saçma sapan şeylere maruz kalıp onlarla uğraşmak durumundayız. Amma ve lakin cümbür cemaatin diline düştüm ben. Onu da çalayım bugün. Ne yapacaksın? Yani sonuç itibariyle o motivasyonu da elden bırakmamak lazım. Hayat umut edenlerin yanındadır diye uydurduğum bir lafla minik bir reklam arası, hemen ardından mesajlar, telefonlar, muhabbet başlıyor.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere...

Keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün ve hafta olsun inşallah. Ne yapıyorsunuz bakalım? Nasıl geçti hafta sonu? Umarım her şey yolundadır. Tabii ki gençlerin üniversiteye giriş sınavlarıyla oldukça yoğun bir heyecan ve

0: her Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcakım geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara, şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
7: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
8: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
9: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

Ay ay ay, özleşmişiz mesajlardan gördüğüm kadarıyla. Maşallah bir sürü dinleyicim hemen kendi varlığını hissettirdi. Bu da beni haliyle mutlu ediyor. Neden? İşte ben burada bir odanın içinde duvara bakarak konuşuyorum ama en azından oralarda muhataplarım olduğunu bilmek de çok keyifli. Şimdi sevgili dinleyicilerim. İki gün önce çıktı bir tane şarkı, eski aslında, 90'larda Sertab Erener'den dinleyip hepimizin bayağı hastası olduğumuz o şarkının. Bir de şimdi çaldığım Güliz Ayla'nın yorumuyla, Emrah Karaduman ortaklığıyla bayağı Aleyna Tilki ile yaptığı o cevapsız çınlamanın sound'unda çok kuvvetli, güzel bir iş yapmışlar. Dur biraz dinleteyim, ardından hemen yoklama mesajlarına geçeceğiz. Herkese günaydın.

Hemen gözüme ilişen ilk mesaj. Ramiz diye bir abimiz diyor ki biraz düzgün konuş ya. Ne öyle cıvık cıvık, biraz çıtı ol. Ne o öyle ay ay. Çıtı dedi herhalde, ciddi ol demek istiyor. Abi o sıkıcı sıkıcı ciddi konuşan bir sürü program var. Uyduruyorum, mesela haber içerikli programlar dinlemek istiyorsan zaten yanlış frekanstasın. Ama bir yandan da benden kopamıyorsun anladığım kadarıyla. Ben seni koparmak için engelledim. Öpüyorum. Hoşça kal. Sana ciddi ve sıkıcı hayatında başarılar.

Kafası karışanlar, evet, Ateşle Barut şarkısıyla Aşkın Nur Yengi'nin Nazlanmasındaki o sodaya üflenen melodiyi birleştirmişler. Aynen. Hadi bakalım kimler kimler nerelerde? Ankara'dan Betül, kızım İnci ve oğlum Hasan'la son okul yollarında seni dinliyoruz Dancan demişler. Günaydın. Evet, bu cuma karneler alınıyor artık değil mi? Hadi. Kimine göre gözünüz aydın, kimine göre de haydi bakalım. Kim uğraşacak bu çocuklarla dönemi başladı. Evet Şemsettin, 732 numaralı oyuncu elendiniz. ne bu şarkıların böyle anatomisine kadar ince ince anlatıyorsun ya, efsane bir şey ya demiş Furkan. Ne o, ne yaptım ki? Şey mi? He, o az önce çaldığımız şarkı. Ne dedim? Yok, bir şey demedim. Viyana'dan selamlar diyor sevgili Melek, günaydın. Buradayız diyor sevgili Mine. Osman Gazi Köprüsü'nden İstanbul'dan İzmir'e iş yolculuğunda seni dinliyorum diyor sevgili Devrim. Gayrettepe yolundan selamlar. Hiç hoş olmayan pazartesilerin parlayan tarafısın. Günaydın Doğancan. Öğretmenim geldim ben, günaydın. Diyor sevgili Derya, tatil moduna girmedim, her zaman olduğu gibi yerimdeyim diyor. Oley selamlar. Tahmin et kim var, ay yine. Konya, Karatay, Milli Eğitim, Nüfus, Kaymakamlıktan, sabah yolculuğundan selamlar. Oradan mı dinliyorsunuz? Selamlar, günaydın Mehmet Bey.

Denizli'den dinliyor. Ahmet Bey günaydınlar, selamlar efendim. Taksim'de temizlik çalışması yaparken seni dinliyorum diyor sevgili Mehmet. Günaydın. İşe gitmeden önce çocuklarla uyan kavgası yapmadan önce son hazırlığım en süper yol arkadaşım. Günaydın diyor sevgili Nida. O da bizi Almanya'dan dinliyor. Gülten yazmış. Yaş 54, Balıkesir'den dinliyorum. İvrindi Sağlık Meslek Yüksekokulu'ndan selamlar Doğancan diye mesaj yollamış. Selamlar efendim, günaydınlar. Sesimizin ulaştığı her yere. Furkan, Anıl, Bilgesu, Nurcan ve Yağız her sabah Şanlıurfa Suruç yolunda işe giderken sendeyiz. Bundan sonraki manifest şarkısı bizden Anıl'a gelsin demiş. Oo, Anıl. Anıl sen hangi manifest kızısın o zaman, hadi itiraf et. İzmir'den taksici Cemalettin, selamlar günaydınlar efendim. Kütahya ekmekçiymiş Mustafa, günaydınlar efendim. İstanbul'dan dinliyoruz. Biz zırhlı banka aracı kullanıyoruz. Bir yandan da kulağımız sende. Ha, arkada bilmem kaç milyonlarla geziyorsun he? Selam, günaydın. Yaklaşık 10 senedir dinliyorum seni. Bu arada babam eski sinema sanatçısı İhsan Gedik. Aa, bir dakika, İhsan Gedik. Tamam. Evet evet, doğru hatırladım şimdi. Bir yandan baktım. Şu an hakkında çıkan bazı yalan haberler var öldüğüyle alakalı. Bir sürü yerde öldüğüyle ilgili haber var. Ben bunlarla ilgili şikayetçi oldum ama buradan da duyurmak istedim. Evet, şu an rahatsız, tedavi görüyor ama bu haberler doğru değil diye mesaj yollamış bir dinleyicim. Allah sağlık, uzun ömür, güzel günler versin. Çok kıymetli bir oyuncu ya. İhsan Gedik diye Google'dan bakınca daha net bir şekilde evet diyeceksiniz zaten. Selamlar, sizin adınız bakayım yazmıyor değil mi? Evet, selamlar efendim, günaydınlar, merhaba. Bilge yazmış, Edirne'den dinliyor. Kahvaltı yaparken babamla dinliyoruz seni Doğancan demiş. Bolu'dan selamlar, uyuyordum vallahi sesine uyandım diyen sevgili Esra. Günaydın. Bayrampaşa'dan hiç kimsenin gitmediği okula sadece annesi ve babası çalıştığı için gelmek zorunda kalan ve benim götüreceğim okul servisinden herkese selamlar diyen Enes. Günaydın. Kars'tan yazmış Narin. Güzel, selam. Daha önce sen de sevgilini engelliyor gibi dinleyici engelliyorsun maşallah demiş. Vallahi dinleyici de o zaman benim asabım bozmasın. Yani sonuçta bu işler karşılıklı. Sizin tabii ki benden razı olmanız lazım da ben de yani her durum ve müşteri her zaman haklı değildir burada, yani onu söylemek isterim. Şanlıurfa'dan selamlar, günaydın. Yandık, önümüzdeki 15 gün bunu çalarsın artık demiş. Evet, bildik. Kıvanç, Nil ve sevgili Erkan, günaydın. Onlardan Niğde'den dinliyorlar bizi. Ankara'dan vay peynirci İbrahim de yazmış, selamlar günaydın. Abi Anıl Zoktay'mış. Güzel, hadi göz aydın. 14 yıl oldu bugün seni dinleyeli. Allah daha çok dinlemeyi nasip etsin demiş Tolga. Vay Tolga, 14 sene mi oldu ya? Bizim şey Zonguldak'taki Tolga. Ara ara bağlanıyor ya yayına. Bayrampaşa'dan selamlar. Kocam erken kalkmış, beni işe bırakıyor. Koca yürekli bu adama kocaman bir alkış. Kocam da kocam diyen sevgili Hatice, sana da selamlar.

0: Bugünün yayın konu başlığı ne olacak peki bu sabah yayında? Görece diğer insanlardan sizi ayıran türlü hünerleriniz, yetenekleriniz vardır diye öngörüyorum. Bu bir davranış, bu bir alışkanlık, bu bir gerçek anlamda gözle görülür ve birçok kişi tarafından kabul edilebilir bir hüner, yetenekte olabilir. Özetle bugünün yayın konu başlığı, benim en büyük yeteneğim şudur diyebileceğiniz ne varsa. Pis yerlerden de değerlendirebilirsiniz. Uyduruyorum mesela, benim en büyük yeteneğim, o kadar iyi yalan söylerim ki kimse anlamaz. Benim en büyük yeteneğim, çok iyi şipakat atarım. En büyük yeteneğim, işte ne bileyim, durum idare etme konusunda falan. Belki hani böyle işte alışkanlıklarınız ya da karakterinizle alakalı bir şeyler de olabilir ya da gerçekten bir yetenek de olabilir. Yani Doğancan, ben öyle bir şarkı söylerim ki Ebru Gündeş beni dinlese mesleği bırakır gibi bir yerden varsa eğer türlü hünerleri olanlar buyursunlar. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram 212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
7: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
8: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
7: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
9: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enna Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enna Pharma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Süper FM'den herkese bir kez daha selamlar, günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı: benim en büyük yeteneğim ya da benim en büyük özelliğim şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefonu.

Bursa'dan Dilek diyor ki mükemmel organizasyon yaparım. Aklına gelebilecek her türlü etkinliği harika organize ederim. Hatta aklına bile gelmeyecek ayrıntısına kadar planlarım demiş. Güzel, bu bir yetenek bu arada gerçekten. Bazı insanlar o konuda çok beceriksiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yazmış Zafer, günaydın. Zafer ve Habib, günaydınlar, selamlar. Abi ben çok iyi futbol oynarım demiş Seçkin. Demir Alp, hadi bakalım. İnşallah sen de eğer bu alanda güzel başarılar elde edersin Demir Alp'cim. Öpüyorum seni. Kadıköy'den Özlem. Çok iyi tahminler ederim ve çok doğru tespitlerde bulunup hissederim her şeyi. Ama o da bir yerden sonra insanı paranoyaya götürmez mi ya? Yani tozdan nem kapıyor olmayasın daha sonrasında uzun vadede. Çok iyi boşanırım diye bir mesaj gelmiş, adımı okuma diyor.

0: Tatilden önceki son haftaya geçiş yaptık. Samsun'a takımdan Jale ve kızım Zeynep Naz seni dinliyoruz diyor. Bu arada kızım diyor ki en belirgin özelliğim Doğancan abi gibi çok konuşurum. Zeynep'ciğim ama ben konuşuyorum diye bana para veriyorlar. Para vermeseler ben mümkün değil. Hele bir de bu saatte işim mi yok? Haydi bakalım siftahımızı atalım. Alo.
1: Alo Doğancan merhaba.
0: Merhaba kimsin sen?
1: Doğancan ben seni aramıştım hatırladın mı?
0: Ama sen daha yeni bağlandın yayına hatırlıyorum ben.
1: Evet Doğancan.
0: Ama bir ay içinde arayanlar aramasın diye bir kuralımız var. Doğancan. Doğancan deyişinden hatırlıyorum adın neydi?
1: Furkan Doğancan abi.
0: Tamam he. Furkancığım nedir en büyük yeteneğin?
1: En büyük yeteneğim futbol oynamak.
0: Tamam çok güzel. Şimdi en son sen geçen hafta annenle baban uyurken aramıştın değil mi?
1: Hatırlıyor. Yok geçen hafta değil Doğancan abi.
0: Önceki hafta o zaman.
1: 10 hafta falan oldu.
0: Doğru değil bunlar Furkan. Hatırlıyorum ben seni. Peki hadi yolla gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Şimdi ben bir şey söylesem ne kadar ayıp Doğancan. Çocuğun kalbini niye kırıyorsun bilmem ne. O zaman siz de çoluğunuza çocuğunuza sahip çıkın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Bir telefon daha. Günaydın. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Allah'ım kapatıyor okullar artık. Günaydın adın ne?
1: Benim adım Ezgi Su.
0: Bir daha söyle adını.
1: Ezgi Su.
0: Ezgi Su. Kimle berabersin şu an?
1: Annemle beraberim.
0: Annen telefonu arayıp sana mı verdi? Kızım sen de mutlaka konuş. Burası çünkü çocuk parkı mutlaka senin de konuşman lazım dedi galiba değil mi?
1: Ben öyle istiyorum.
0: Nedir senin en büyük yeteneğin?
1: Ben 7 yaşından beri voleybola gidiyorum.
0: Çok güzel.
1: Çok güzel smaç atıyorum.
0: Süpersin. Ve yeteneklisin bu konuda. Ne güzel. Şimdi kaç yaşındasın?
1: Şu an 9 yaşındayım.
0: Oo, 2 senedir artık bayağı iyi yol almışsındır. Güzel. Peki Ezgi evet. Sucuğum hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Sevgili anneler babalar, ricam size. Tabii anlayana hiç umurunuzda mı ki? Alo. Radyoyu kapatalım, günaydın.
6: Alo.
0: Merhaba, radyoyu kapatalım.
6: Tamam. Doğancan'a merhaba.
0: Çocuklar, çocuklar aramasın dedikçe neden bak 3 tane telefon aldım. 3'ü de nasıl çocuk olabilir ya? Sen kaç yaşındasın?
6: 12.
0: Çok güzel. Evet, adın ne?
6: Kuzey.
0: Kuzey, senin nedir en büyük yeteneğin?
6: Benim en büyük yeteneğim zevk oynamak.
0: Güzel, okulda mı başladın arkadaşlarınla? Böyle şey mi vardı, müsamereye mi hazırlandınız?
6: Yok, yani şöyle, ben 8-9 yaşından beri bir tane sünnet düğünde zevk oynamıştım. Onda şey, ondan beri bir zevk yeteneğim var.
0: Çok güzel. Çok...
6: Okullarda falan yeteneksizliğe kazanmıştım.
0: Süper. Kolay da değil bu arada Zeybek. Güzel oynayabilmek de gerçekten yetenek yani. Kuzeyciğim tebrik ediyorum seni.
6: Teşekkürler.
0: İyi hadi. Yeter hadi sabah enerjimizi yolla.
6: Günaydın.
0: Günaydın. Sevgili çocuklar artık çocuk kotamız doldu fazlasıyla. O yüzden artık çocuklar yayına bağlanmıyor tamam mı? Eğer bir çocuk daha bağlanırsa direkt telefonu kapatacağım. Sakın bana küsmeyin. Tamam mı? Bak herkes yazıyor şiştik Doğancan ya. Neyse. Hugo'ya döndü program Doğancan yazmış mısın? Evet, ben de Tolga abi. Doğancan. Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
7: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ve İran heyetlerinin savaşı sonlandırmak amacıyla Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de yaptığı görüşmeler 18 saat sürdü. İran heyeti ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini protesto amacıyla görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Ardından Tahran yönetimi ilk tur görüşmelerin bittiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve ABD'nin taahhütleri üzerinde anlaştık dedi. Dışişleri Bakanı Fidan ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'la görüştü. Fidan her zaman köşede konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var dedi. İsrail ordusu Lübnan'daki askeri operasyonları durdurma talimatı aldığını açıklarken Savunma Bakanı Katz ateşkes kararına rağmen güneyden çekilme olmayacağını bildirdi. Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı. Ankara'da 7 gündür açlık grevinde olan ve madenci anıtına yürümek isteyen özel okul öğretmenlerine polis izin vermedi. MHP'den erken seçim açıklaması geldi. Seçim zamanında yapılacak diyen MHP Grup Başkan Vekili Akçay, Erdoğan'ın adaylığına destek verdiklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan Necdet Saraç, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik tartışmaların ardından Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Arnavutluk'ta Trump ailesiyle bağlantılı otel projesine protesto büyüdü, halk sokağa döküldü. İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifasını duyuracağı iddia edildi. Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini Trump'ın desteklediği sadece aday Abelardo de la Espriella kazandı. Fransa'da aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 845 okul kapalı olacak. Hindistan'da soruların sızdırıldığı iddiasıyla doktorluk sınavına 2 milyon öğrenci tekrar girdi, ülkede telegram yasaklandı. Yunanistan'da su kaynaklarında azalma nedeniyle 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Beyaz et şirketlerini soruşturma kapsamında denetim kayyumluğu kararını mahkeme kaldırdı. Seferihisar Belediyesi'ne operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenter zirvesine ev sahipliği yapacak. Veterinerlerin uyması gereken disiplin kurallarına kesilecek ceza tutarı %120 bin artırıldı.
8: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
7: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde yoğun. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar yarım saatte, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 20, Cevizli Bağ'dan Ayvansaray'a kadar 10 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 40, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 15 ve Libadiye'den Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
7: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli. Türkiye'nin aküsü
8: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
9: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
10: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
9: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
8: Doğan canlı yayında devam ediyor.
11: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
8: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
12: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Ve kaliteli Kars çekirdeği
2: Doğan Canlı yayında.
1: Herkese günaydın. Günün yayın konu başlığı. Benim en büyük yeteneğim ya da benim en büyük özelliğim şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 telefon numaram 368 62 12. Hadi.

Ben kaliteli Kars çekirdeği dedim ya kendime. Bir dinleyicim şey yazmış. Hayır Doğancan, kaliteli atırsızı. Doğancan peki Kars'ın başka neyi meşhurdu demiş Merve. Kaşarı Merveciğim, eski kaşarı. Bir de balı tabii, Kars balı da çok güzeldir. Sen değil misin? Benim en büyük yeteneğim herkesin derdine empati kurup canımı verircesine koşturup iyilik yapmak gibi bir salaklığım var. Sonunda mutlaka bir nankörlük, vefasızlığa maruz kalırım ama tabii diyen sevgili Melek. Yapmayacaksın o zaman, ya da kime neyi ne kadar yapman gerektiğini öğreneceksin. Kayseri'den Mükremin günaydın, selamlar. Deli gibi para harcarım vallahi, en güzel yeteneğim, özelliğim diyen sevgili Mücahit. Güzel Mücahit, değirmenin suyu nereden peki? Eğer bir kaynak bulduysan söyle, biz de dedektörümüzü bulup gelelim.

0: Doğancan, benim en özel yeteneğim her işi en iyi şekilde yapabilmektir. Mesela radyocu olmak istesem sana nal toplatırım, o derece zirveye oynarım demiş. Aynen kanka. Kanki çok fazla oldu öyle nal toplatmak isterken ayağındaki naldan dolan. Haber iyi olsun da senin. Alo. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan. Sinan ben.
0: Şükürler olsun, artık ergenliğini tamamlamış yetişkin biri. Sinan hoş geldin. Nereden arıyorsun? Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
1: Eskişehir'den arıyorum. Mali müşavirim. Muhasebeciyim.
0: Güzel. O zaman muhasebeciyim dediğin için size şarkınızı da çalmam lazım. Peki Sinan, nedir acaba senin en büyük yeteneğin?
1: Doğancan benim yeteneğim, daha doğrusu öyle gördüğüm bir şey.
0: He, el altından çok güzel şey, fatura hallederim, çözerim. Yok, o
1: rüyalarımı,
0: değil.
1: Rüyalarımı tekrarını kendim tavırlayabiliyorum. Mesela rüya gördüm diyelim.
0: Evet.
1: 3-4 gün sonra tekrar aynı rüyanın devamını devam ettirebiliyorum. Çok garip bir...
0: Devam ettirebiliyorum derken bunu isteyerek mi yapıyorsun yoksa... Hani buna yoğunlaşıyorsun, tamam ben şimdi bu gece rüyamda geçen yaz gördüğüm rüyanın ikinci bölümünü göreceğim deyip mi yatıyorsun yoksa?
1: Yok, hayır öyle değil. Mesela diyelim ben bir rüya gördüm.
0: Tamam.
1: Çok etkilendim o rüyadan. Sonra o rüya orada bitiyor, kalıyor. Yani bitti artık, o rüyayı gördüm, bitti. Nerede atıyorum mesela denize girerken, denizdeyken o anda bir güzel bir anda bir rüyayı gördüm, sonlandırdım. Aradan zaman geçiyor. Bir ay geçiyor, iki ay geçiyor. O kaldığım yerden devam edebiliyorum. Rüya mesela...
0: Suyun içinde başlıyor rüya bir daha.
1: Oradan rüyadan çıkıyorum ki ben. Ben rüyaya diyorum.
0: Abi yanlış anlamazsan bu ne biçim yetenek? Hayır yani bu hayatta senin yani hangi alanlarda işine yarıyor?
1: Ya hiçbir alanda işime yaramıyor ama...
0: Çok... Ya da şu olabilir mi mesela, o rüyanın etkisinde kalıp daha sonrasında gördüğünü düşünüyor olabilir misin? Yani sen mesela hani zihninde o rüyanın devamını şöyle hayal ediyorum deyip daha sonrasında bugün de bunu gördüm gibi mi düşünüyorsun acaba? Ya da bilemiyorum, bilinçaltı.
1: Yok, bildin rüyaya girdiğimde ben diyorum ki bu rüyayı biliyorum, bu burada bitmişti. Sonra diyorum ki inşallah şurada şöyle devam edebilir. Mesela bazı noktalarda da yönlendirebiliyorum. İnşallah şu olsun, şuraya yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım gibi saçma sapan bir yetenek diyeyim ama.
0: Neyse işte... farkındasın en azından. Değişik.
1: Evet.
0: Şimdi sen söyleyince bak ben çok uzunca zamandır rüya görmediğimi fark ettim ha. Baya ben yani şey rüya her gün baya böyle şey
1: evet.
0: Kategori kategori rüyalarım vardı benim. Sürprizlere... Evet.

0: görüyoruz rüyaları. Neden? Çünkü beynimiz sürekli gelişme evresinde, gelişme aşamasında olduğu için sürekli kafasını farklı farklı çalıştırıyor olabilir. Ne bileyim, böyle bir düşünce.
1: Rüya görmenin temel amacı hafızayı güçlendirmek, duygusal deneyimleri işlemek ve stresle başa çıkmaktır. Uyku sırasında beynimiz gün içinde edindiğimiz bilgileri süzer, önemli anıları uzun süreli belleğe aktarır ve yaşadığımız duygusal olayları anlamlandırarak zihinsel dengeyi korur. Evet. Hiçbir şey anlamadım. Neyse aman. Sabah sabah. İyi abi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
1: Neden rüya görürüz diye sordum Google'a. Diyor ki hafızayı güçlendirmek olarak karşımıza çıkar. Tamam da yani rüyayı görmeyi isteyerek göremiyorsun ki, o senin kontrol edebildiğin bir şey değil. Öyle ki rüya görmenin genel olarak hafızayı güçlendirdiği ve koruduğu bilinir. İnsan beyni hafıza kapasitesini artırmak ve bilişsel olarak gelişme sağlamak için rüya görmeye ihtiyaç duyar. Ya kardeşim, ben kendi isteğimle mi görüyorum ya da görmüyorum ya, ben onu anlamaya çalışıyorum. Doğancan, loto numaralarını yarım görüp devamını görmediği sürece bir işe yaramaz diyen sevgili Furkan, o artık başka bir şey ama. Sonuçta yani geleceğe dair bir şeyi nasıl görsün? 2012'den beri aktif olarak araç kullanıyorum. Tekeri olan her aracı kullanabilirim. Kamyon ehliyetim de var ama araçları ehliyet kullanmıyor tabii ki. Ama hiçbir araçta yabancılık çekmiyorum. Alışmam en fazla 5-10 dakika sürer diyen. Derda'yı tanıyorum. Benim Bursa'daki etkinliğime gelmişti. Aynı zamanda kendisi otobüs şoförü zaten. Aynen Derda'cığım. Yaparsın sen tabii ki. Otobanlarda hız sınırı 140'tan 120'ye düşürüldü demiş. Düşürmüşler diyor. Nerede? Neredesin şu anda? 120, 130 olmadım ya. 130 birçok yerde 130 diye hatırlıyorum ben. O zaman en ilginç rüyalarımızı anlatalım mı bir yayında demiş Yusuf. Ay yok, hiç kimsenin şeyiyle uğraşamam, bilinçaltıyla. Hayır, istemem. Ankara'dan günaydınlar. Yetenek mi bilmiyorum ama ortamdaki negatif enerjiyi hemen anlarım, hissederim. Gülüşler gerçek mi, sahte mi ya da samimi bir ortam mı diye hemen çözerim diyen sevgili Onur. Selamlar. Bursa'dan Neşe, benim en büyük yeteneğim hala daha akıllanmamış olmak, hatalarımdan ders almayıp aynı hataları tekrar tekrar yapıyor olmam diyen sevgili pırıl pırıl Neşe, sana da selam olsun. Reklama gitmeden bence bir telefon daha alalım. Alo? Alo. Sana alo dedim.
5: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
5: Günaydın. Ben Sevil.
1: Hoş geldin Sevil. Nereden arıyorsun?
5: İstanbul Kurtköy ve şu anda yürüyüşteyim.
1: Ne güzel.
5: 15-20 dakikadır tutturmak için uğraşıyorum. Nihayet kavuştum.
1: Hoş geldiniz efendim. Tanıyalım. İş güç bir şeyler yapıyor muyuz? Çok...
5: Ben örgü örüyorum. Sürekli ona yeteneğim varmış. Keşke bir piyano çalmaya yeteneğim olsaydı.
1: Niye ama canım? Örgü de bir... Ama şey, piyano çalmaya yeteneğiniz var mı yok mu, bunu anlamak için denediniz mi hiç?
5: Çocukluğumda evet, annem denemişti. Bu arada ben yaş almış bayanlardan biriyim.
1: Ne güzel.
5: Ama sizi senelerdir zevkle dinliyorum.
1: Allah razı olsun. Çok... Sevaptır. Beni bırakmayın sakın.
5: Hatiyen ve arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Onlar da dinliyorlar.
1: Ay ne mutlu. Şey oluyor değil mi? Böyle aslında fiziki birbirimizi görmüyor olsak da sanki bir arkadaşınla sohbet ediyormuş gibi eşlik ediyorsunuz sohbete.
5: Aynen öyle.
1: Ne mutlu.
5: Hiç önemli değil. Her sabah bize pozitif enerji veriyorsunuz. Ben yürüyüşte kendi kendime güle güle yürüyorum. Bakıyorlar yanımdan geçenler. Bu bayan kime gülüyor bu?
1: Ne güzel. İnşallah kendime de bir gün hayrım dokunur Sevil Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sizden.
5: Ben de inşallah. Çok teşekkür ediyorum.
1: Hadi sabah enerjimiz de gelsin.
5: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
1: Bugünün yayın konu başlığı neydi? Yeteneğim, en büyük yeteneğim şudur diyebileceğiniz ne varsa arkadaşlar, benim en büyük özelliğim de diyebilirsiniz. 0212 360

0: 0-212-368-62-12. Yavaş söyle yazamıyoruz diyenler için 0-212-368-62-12. Ya da WhatsApp'tan mesajda yollayabilirsiniz. Canlı yayına WhatsApp'tan ulaşmak için 0-531-785-90-80.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam edecek.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
7: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
8: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
5: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
6: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: onları sevmem.
1: Sen de onlardan birisin.
2: En yeni şarkısıyla işte Deryalı. Güzel şarkı değil mi? Allah bu ara benim favlarımdan bir tanesi, o yüzden yandınız demek oluyor.
3: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

0: dinlediniz.
1: Bugünün yayın konu başlığı en büyük yeteneğim ya da arkadaşlar benim en büyük özelliğim şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

ya da WhatsApp'tan yazın 531-785-9080. Hızlıca gelen mesajlara bakalım, ardından bir telefon da alacağım. Can, dizi sektöründe çalışıyorum. Binlerce sahnede oyunculuk izledim. Binlerce sahnenin planlarını izledim tekrar tekrar. Bu nedenle akrabalarımın sahte oyunculuklarını hemen fark edebiliyorum diye Küçük Yalı'dan Volkan yazmış. Güzel. En güzel özelliğim doymaya doymaya kazık yemek diyen sevgili Hilal. Günaydın.

ne? Doğancan, sen yayın yapmadığında başka radyo programlarına da WhatsApp'tan mesaj yolluyorum ama çoğu zaman ne okunuyor ne de cevap geliyor. Sen çok samimi, içten arkadaş gibi karşılık veriyorsun. İnsan kendini değerli hissediyor. Bence senin en büyük yeteneğin bu demiş. Burak, istediğin kadar beni öv. Ben yokken başka radyolara mesaj attığın gerçeğini artık itiraf ettin. Sana yazıklar olsun. Oh, sana iyi olmuş. Oh, ne güzel adam yerine koymadılar. Oh. Brüj'den dinliyor Serdal. Selam sana da. Hadi beraber. Hey güzeller güzeli. Hey. Come on, shake your

Sence böyle durumlar olunca aldatılmış gibi hissediyor musun demiş Murat hemen. Sus hem de büyük. Çok fenayım şu anda. Yazıklar olsun be. He? Ben de ne bulamadınız da gittiniz başka radyoculara. Neyse sonra tıpış tıpış geri dönüyorsunuz zaten biliyorum o konuda sıkıntı yok.

0: Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan. Pınar ben.
0: Hoş geldin Pınar. Nereden arıyorsun?
1: Hoş buldum. Pendik'ten arıyorum seni.
0: Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
1: Şu an Sinek Hanım'ıyım Doğancan.
0: Ama her an her şey olabilir mi?
1: Olabilir.
0: Hadi bakalım. Nedir senin en büyük yeteneğin?
1: Yetenek mi özellik bilmiyorum ama ben çok güçlü bir anneyim.
0: Güçlü bir anneyim.
1: Psikolojik olarak güçlü bir anneyim. Üstten bile çocuklarım bunu görmezler, hissetmezler.
0: Güzel. Bunu yönetebilmek bir meziyet gerçekten bu arada. Ama hususi bunun altını çizdiğine göre türlü şeylerle uğraşmak, mücadele etmek durumunda kaldığın bir süreç mi?
1: Sağlık sorunlarıyla uğraşıyorum diye.
0: O zaman Allah şifa versin. En yakın zamanda da hallettik Doğancan diye telefonunu bekliyorum.
1: Çok teşekkür ederim inşallah. Tamam.
0: Hadi öpüyorum seni. Gelsin sabah enerjimiz.
1: Ben de öpüyorum. Günaydın.
2: Günaydın sevgili. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Bir telefon daha alacağım. Bugünün yayın konu başlığı ne? En büyük yeteneğim ya da benim en büyük özelliğim şudur diyebileceğiniz ne varsa bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12.

Antalya'dan taksici Ömer günaydın, selamlar. Çocuklarıma anneler çocukların yalan söylediklerini dilinden anlar dedim. Şimdi şüpheye düştüğüm herhangi bir şey olursa çıkartın dilinizi diyorum ve hemen anlıyorum. Bu da benim yeteneğim diyen Gamze günaydın. Radyo dinlemeyen Doğancan ne? Radyo dinlemeyenler olarak senle radyo dinlemeye başladık Doğancan demiş Damla. Oley. Doğancan senin değerini anlamak için arada başka radyolara gidiyoruz diyen Uğur. Yer mi Anadolu çocuğu be?

0: Selam, merhaba.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Doğan Can'cığım, ben ismimi vermeden konuşmak istiyorum müsaaden olursa.
1: Hayırdır inşallah kız, öyle bir girdin ki ne oldu? Niye?
0: Anlatınca bana hak vereceksin. Öncelikle çok özür dileyerek bugünün konusuyla ilgili bir yorum yapamayacağım.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Sesinin tonundan anladığım kadarıyla tatsız şeylerden bahsedeceksin. Biz hani gülelim eğlenelim diye bu programı yapıyoruz ya. Yeri olmayan bir şeyi taşıma istersen yayına.
0: Bak, yok hayır.
1: Ne olduğunu bilmeden söylüyorum bunu sana.
0: Tabii.
1: Canımıza
0: tabii
1: sıkma yani. Evet. Buyur.
0: Peki. Doğan Can'cığım, ben bir öğretmenim. Ve bizler bir süredir Ankara'da haklarımız için eylemler yapıyoruz. Daha doğrusu sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bir sürü bürokratik görüşmeler de yapıyoruz aynı şekilde.
1: Tamam.
0: Fakat gelinen noktada, bu arada haklarımız konusunda minicik bir değinmek isterim. Bizler 2024 yılında yapılan mülakatlarda elenmiş 1611 öğretmenden oluşuyoruz. Aynı zamanda özel sektörde çalışmak durumundayız. Özel sektörde taban maaş uygulaması olmadığı için çok düşük fiyatları, çok yüksek saatlerde çalışmak durumunda kalıyoruz. Ve milli eğitimdeki öğretmenlere nazaran hiçbir hakka sahip değiliz. Yani oradaki hakların bir çoğundan mahrumuz.
1: Tamam.
0: Fakat aynı programla işleniyor, aynı dersler işleniyor.
1: Ama günün sonunda tabii ki siz de bu formasyonları almış öğretmenlersiniz haliyle. Evet.
0: Evet Doğancan, aynen öyle. Günün sonunda önce bir mülakat mağduriyetinden minicik bahsetmek istiyorum. Çünkü sizlerin desteği çok kıymetli biz öğretmenler için. Mülakatlarda şöyle bir şey oldu. 2024 yılında mülakat sistemi değiştirildi. Sistem değiştirilince komisyonlar bu sisteme uyum sağlayamadı. Bursa, İstanbul gibi illerde eski usulle yapıldı bu mülakatlar. Yani yuvarlama dediğimiz usul. Örnek veriyorum, puanım diyelim ki benim 83,30. Bunu 83'e yuvarladılar. Önceden çünkü böyle yapılıyordu ve bu şekilde hiçbir şekilde kimsenin hakkı kimseye geçmiyordu. Sıralamalar oynamıyordu. Herkes KPSS puanına göre atanmış oluyordu özetle.
1: Evet.
0: Fakat bazı illerde işte sistem yeni olduğu için tam burada bir komisyonlar bilgilendirilmedi muhtemelen. Başka illerde de örnek veriyorum işte Erzurum, Diyarbakır, İzmir gibi illerde de komisyonlar çok yüksek puanlamalara gittiler. İşte 5 puan, 10 puan gibi. Doğal olarak bu kontenjanda atanma hakkını KPSS puanıyla kazanmış olan biz öğretmenleri mağdur etti. Yani ben kontenjandayım ama düşük puan veren bir komisyona denk geldiğim için benim puanım kontenjan dışında olan öğretmenin puanının gerisine düştü ve ben sıralamadan çıkmış oldum. Yani hak ettiğim atamayı alın terimle, KPSS puanımla ve deprem yılı çalışmıştık biz o sınavı, 2023 sınavının mülakatıydı. Ben de bir depremzedeyim aynı zamanda. Bu şekilde kaybetmiş olduk. Doğal olarak işte özel sektörde çalışmak durumunda kaldık ama çok zor şartlar. Biz de en son artık bir sürü görüşmeler yaptıktan sonra bizim için bir kanun teklifi verildi MHP tarafından ve kanun teklifi
1: verildi. Sevgili öğretmenim, sonuna kadar hak veriyorum. Gerçekten bu durum benim de hem kalbimi acıtıyor hem çok da üzücü bir durum. Fakat hani bu sistemle alakalı bu durumların düzelmesi için aslında zamanında zannediyorum yapılması gereken, alınması gereken, şuraya bağlayacağım. O kadar çok fazla parası pulu olan herkes üniversite açtı. O kadar çok fazla ihtiyacın üzerinde bu anlamda baktığımız zaman ya da bunu tam anlamıyla karşılayamayacak, bu çok uzunca yıllardır devam eden bir sorun. Atanamayan öğretmenlerimizin sonrasında uzun vadede yaşadığı, yıllarca atanmayı bekleyen ve bu yüzden yaşadığı o büyük mağduriyetler, özel sektörde de yer bulamayan ve bu yüzden çok çok büyük psikolojik buhranlara girip daha sonrasında hatta çok tatsız neticelenen bir sürü hikaye de biliyoruz. İnşallah bununla alakalı devlet büyüklerimiz gerekenleri, yapılması gerekenleri ya da burada eksik olanları bir an önce toparlayıp bu mağduriyetler giderilsin. Ama az evvel dediğim gibi ben hani en azından bunları duyurman açısından bir şey oldu, fırsat oldu. Dualarımız sizinle. Umarım en yakın zamanda hallolur. Umarım yani çok hani ummadığım bir şekilde, hızlı bir şekilde umarım hallolur diyeyim. Olur mu?
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Toplumun desteği bizim için çok kıymetli. Çünkü dün gece öğretmen arkadaşlarımız, Ankara'daki arkadaşlarımız çok ciddi bir şekilde kötü şeyler yaşadılar, öyle söyleyeyim.
1: Ama işte şu anda bunu benim değiştirebileceğim herhangi bir durum yok ya. Bu yüzden söylüyorum. En azından sesini duyurmuş oldun. Öpüyorum seni. İyi bak kendine. Teşekkürler. Hoşça kal. Sağ olasın. Yani hakikaten şey çok kötü. Her türlü donanıma, bilgiye, eğitime sahip olup daha sonrasında bunları hayata geçirememek ve bununla alakalı türlü mağduriyetler yaşamak üzücü tabii. Umarım orta yolun bulunacağı bir noktaya ulaşsın mesele diyelim. Bugünün yayın konu başlığı. Benim en büyük yeteneğim şudur diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Tanıtıcı reklam.
1: Sevgili dinleyicilerim, Mobil madeni yağlarında neden katkı maddesi eklenmediğinden bahsedeceğim size. İlk olarak Mobil motor yağları yüksek kalite standartlarına göre üretiliyor ve zaten gerekli tüm özelliklere sahip ve ek katkı maddeleri yağın dengeli formülasyonunu bozabilir. Ayrıca katkı maddeleri motor yağının viskozitesini ve kimyasal yapısını değiştirebilir. Bu da yağın koruyucu özelliklerini azaltabilir ve motorun aşınma riskini artırabilir. Mobil motor yağlarının belirli bir performans seviyesinde çalışmasını garanti edip ve katkı maddeleri kullanıldığında bu garanti geçersiz olabilir. Uzmanlar motor yağlarının en iyi performansı göstermesi için katkı maddesi eklenmemesi tavsiye ediyor ve bu motorun uzun ömürlü ve verimli çalışmasını sağlıyor. Mobil madeni yağlarının performansını artırmak için de üreticinin önerilerini takip etmek ve katkı maddesi kullanmamak en iyisi. Daha fazla bilgi için de www.mobiloil.com.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
2: Tanıtıcı reklam. Süper FM.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen o.
9: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Hafta sonu bu kadar konuşmayınca tabii. Aa, nerede konuşmadım ya? Ha dur, yeri gelmişken selam da yollayayım. Cumartesi günü Doğuş Üniversitesi'nin bu seneki mezunlarını verdik. Ben de 4 senedir onların mezuniyetlerinin sunuculuğunu yapıyorum. Çok uzun sürüyor. Çok fazla öğrencileri olduğu için. Sabah 10'da başladı. Akşam 10'da bitti tören ve böyle aralarda birer saat arayla 6 kere tören en baştan başladı. Bitti başladı bitti. Bir sürü çünkü fakülte var ve bir sürü bölümden mezun olan gençlerle. Orada bir sürü dinleyicimle de karşılaştım, selamlaştım. İki fotoğraf çektik. Başarılar diliyorum sizlere yeni hayatınızın bu döneminde. Bir de bana da 4 senedir ben sunduğum için Fahri Doğuş Üniversitesi mezunu diye bir belge hazırlamışlar, sağ olsunlar. Sordum Sayın Rektör Yardımcımıza, dedim beni bu belgeyle kim işe alır? Dedi ki yani bizim gönlümüzdesiniz. dedim o da bir şey, Allah razı olsun. 0212 368 62 12. Bugünün yayın konu başlığı: en büyük yeteneğim şudur diyebileceğiniz ne varsa. Arkadaşlar, benim en mühim özelliğim, bakın bendeki bu özellik kimsede yok, ben öyle bir adamım, ben öyle bir kadınım diyebileceğiniz ne varsa
1: 0212 368 62 12
0: ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80 bu da WhatsApp hattımızın telefon numarası.
2: Sanki
0: aynen öyle oldu hakikaten Hasan. Bir tek dileğim var.

0: için zor gutti.
1: Paylaştığı fotoğraflarından o kişinin nasıl bir karakterde olduğunu anlayabiliyorum ve bunda neredeyse %90'ın üstünde bir başarım var diyen sevgili Mehmet. Ya bende de var o, biliyor musun? Ben birinin böyle Instagram profiline böyle ortalama bir dakika bir bakayım, inceleyeyim. Onun karakter analizini yapabilirim.
0: Kim demiş aşklara inanan mı?
1: Şimdi millete laf ediyoruz da acaba millet bizimle alakalı neler söylüyor? Yani ben bu arada her zaman çocukluğumdan beri kendime de objektif olabilmeyi başardığımı düşünüyorum. Yani el alem bana herhangi bir konuda laf etmeden onlardan daha çok, daha büyük lafları ben kendi kendime ettiğim için o fren mekanizması her zaman var. Bu çoğu zaman bazı şeylerin de engeli oluyor belki ama hani belki biraz daha rahat olsam, belki biraz da aman bana ne be desem çok daha başka olabilir ama bende şey var yani. Sonuçta ana baba Karslı, yani doğu kültürüyle yetişmiş bir çocuk olarak biraz böyle aman el alem ne dere çok baktık yani çocukken. Şimdi biraz daha görece rahatım belki ama yani yine de önemsiyoruz ya. Ay şimdi şöyle demesinler, ay şimdi şöyle anlamasınlar. Sanki onlar çok şeymişcesine, değil mi?

0: He. Oku oku güzel okuyorsun.
1: Kim demiş aşklara inanan var geceler. Oku oku. Geceler kara.
2: Bundan güzel yalan. Geceler kara.
1: Hazır inkara. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Bilmez ben. Şu an arabada 4 kişiyiz. Kızım senin telefon numaranı ezberlemiş. 2 gündür arıyoruz. Bugün bağlandık.
1: Ama ona vermek yerine sen konuşmayı tercih ediyorsun. Helal olsun Bilmez. Evet, tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ne iş yapıyorum? Bir şey var mı? İş servislik, okula çocuk götür.
1: Hadi bakalım. Bu hafta artık bitiyor. Bu telaş aynen bitiyor ama evdeki telaş
2: yaz
1: başlıyor.
2: Aynen, yaz okulu başlıyor.
1: Peki nedir acaba senin en büyük yeteneğin?
2: Ben anne olmak. En büyük yetenek annelerin anne olması.
3: Hayır, onu yapamıyor.
1: Onu yapamıyor diyor. Görüyor musun?
2: Ama bu da benim çocuğum değil. Arkadaşım çocuğu.
1: Sen ona ver malzeme orada demek ki. Ver telefonu ona. Günaydın, evet, merhaba. Konuşun. Adın ne?
4: Sena Sakiye Baydur.
1: Evet, hoş geldin. Neden Binnaz annelik yapamıyor?
2: Onu kim söyledi, o söylesin.
4: Sen söyledin. Çünkü hiçbir şeye izin vermiyor.
1: Hiçbir şeye izin ver. Ama sizde izin verilmemesi gereken şeyler istiyor olabilir misiniz acaba?
4: Hayır, hiç değil.
1: İşinize gelmedi.
4: Sadece arkadaşımın bizim kata gelmesi.
1: Ay ben kaşındım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Hadi şimdi bize bir sabah enerjisi yollayın bakalım.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
6: güzeli. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Pilot Garaj Oto
7: Ekspertiz. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
8: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ve İran heyetlerinin savaşı sonlandırmak amacıyla Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de yaptığı görüşmeler 18 saat sürdü. İran heyeti, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini protesto amacıyla görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Ardından Tahran yönetimi ilk tur görüşmelerin bittiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve ABD'nin taahhütleri üzerinde anlaştık, dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'la görüştü. Fidan, her zaman köşede konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var, dedi. İsrail ordusu Lübnan'daki askeri operasyonları durdurma talimatı aldığını açıklarken Savunma Bakanı Katz, ateşkes kararına rağmen güneyden çekilme olmayacağını bildirdi. Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı. Ankara'da 7 gündür açlık grevinde olan ve madenci anıtına yürümek isteyen özel okul öğretmenlerine polis izin vermedi. MHP'den erken seçim açıklaması geldi. Seçim zamanında yapılacak diyen MHP Grup Başkan Vekili Akçay, Erdoğan'ın adaylığına destek verdiklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan Necdet Saraç, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik tartışmaların ardından Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Arnavutluk'ta Trump ailesiyle bağlantılı otel projesine protesto büyüdü, halk sokağa döküldü. İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifasını duyuracağı iddia edildi. Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini Trump'ın desteklediği sağcı aday Abelardo de la Espriella kazandı. Fransa'da aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 845 okul kapalı olacak. Hindistan'da soruların sızdırıldığı iddiasıyla doktorluk sınavına 2 milyon öğrenci tekrar girdi, ülkede telegram yasaklandı. Yunanistan'da su kaynaklarında azalma nedeniyle 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Beyaz et şirketlerini soruşturma kapsamında denetim kayyumluğu kararını mahkeme kaldırdı. Seferihisar Belediyesi'ne operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenter zirvesine ev sahipliği yapacak. Veterinerlerin uyması gereken disiplin kurallarına kesilecek ceza tutarı %120 bin artırıldı.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde yoğun. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar yarım saatte, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 20, Cevizli Bağ'dan Ayvansaray'a kadar 10 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 40, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 15 ve Libadiye'den Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Fark etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi artırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
9: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
8: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
9: Doğan canlı yayında devam ediyor.
10: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK-90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
11: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

Bak geçen hafta adam akıllı çalmadım laf ediyorsunuz diye. Şimdi çaldım yine. Oo, Doğancan yeter artık ya diye mesajlar geliyor. Ne boykot mu yapıyoruz ya manifesti? Kızlar gayet başarılı. Çok da güzel işleri var. Çalayacağım. Bu arada haftaya bugün bir konuğum var. Her sene bu zamanlarda programa davet ettiğim ki bu sene bu arada davet etmeyi unuttuğum için o bana dedi şerefsiz niye çağırmadın bu sene diye. Set arası olduğu için şu anda hani o da sezon arasına girdiği için arkadaşlar şu an altta çalan şarkının hakkını verecek ikili haftaya pazartesi yani haftaya bugün sevgili Kadir Ezildi yeniden programımıza geliyor. Beraber yapacağız programı. Şimdi benim kankim olduğu için tabii böyle konuk ağırlıyormuş gibi hissetmiyorum. o yüzden pazartesi haftaya pazartesi Kadir'le beraber bayağı eğleneceğiz.

Evet, konuk deyince tabii ki hemen bir sürü Gökhan Özen ne oldu mesajları geliyor. O konuya da açıklık getireyim ve kapatalım artık konuyu. Haber geldi arkadaşlar, müsait değilmiş. Bu kadar. Sevgiler, saygılar.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Salim ben, Konya'dan.
1: Hoş Salim abi, ne haber ya? Gel.
0: Eyvallah. Senden ne haber?
1: Salim abi bizim kıdemli dinleyicilerden. Düzenli olarak böyle yayına bağlanır. 3 aylık maaş gibi. 3 ayda bir.
0: Aynen. Valla emekli maaşına dönüyor. 3 aylık emekli maaşı olur diye.
1: Peki bugün yeteneklerimizi anlatıyoruz. Ne var sende acaba?
0: Valla bende bir saflık yeteneği var.
1: Ne yeteneği?
0: Saf.
1: Saflık. Nasıl yani?
0: Evet. Safım. Her şeye inanırım. Herkese güvenirim. Herkese kanarım.
1: Allah Allah.
0: Tabii.
1: Ama bunun tespitini yapabiliyorsan o kadar da saf olduğunu düşünemem ben.
0: Ya şöyle.
1: Hani gerçekten

0: gerçekten beğenebilirim. Hani mesela ayda yılda bir görüştüğümüz bir insansın. Bana gecenin üstünde telefon açmışsın sen. Ya ben Salim ölüyorum koş dediğin anda ben iki elim kanda da olsa bırakıp gidiyorum.
1: Tamam öyle bir şey kim olsa koşarsın canım. Bak, tanıdık biri olduğunda hani ben zordayım dardayım ölüyorum diyen adama niye gitmeyesin tanıdığın birine?
0: Ne ama da dinlemiyor ki bir dinle de. Sonra arkasından da onun lafını yiyorum ben.
1: He ne diye?
0: Anladın mı?
1: Nasıl bunu yani lafını yersin?
0: Yaşadım. Birinin işini gördüm sonra ne yaptı ki bana ya onu herkes yapar dedi.
1: Ama o onunla alakalı bir şey. Sen yine yapman ama gerekeni
0: hep
1: yapıyorsun.
0: Yaşıyorum. Hep yaşıyorum ben bunu. Hep yaşıyorum.
1: İşte o adama bir daha demek ki bir şey yapmaman lazım. Eğer bu lafı eden adama sen bir daha bir fayda sağlayacak bir şey yapıyorsan o artık saflık değil. Başka bir şey söylemeyeyim. Ayıp.
0: Ben söyledim ben. Bir söyle açacak. Söyledik yani. Yapıyorum yine yapıyorum. Beğenmiyorum yine yapıyorum.
1: İşte etme de sen de yani artık kaç yaşında adamsın. 4 yaşında
0: doğru
1: değilsin
0: söylüyor.
1: Yani.
0: Doğru evet. Söylüyor. Bir de şey var işte hani ikna kabiliyeti yüksek. Derler ya hani pazarlamacıların kendisi sağlam olacak diye. Biraz da o olay var. O da bir yeteneğim yani. Gerçekten hani bir konuya öyle gerçekten adapte olduğum zaman yapamayacağım hiçbir şey yok o konuda. İkna çok yüksek kabiliyetim yani.
1: Evet hiç ikna olmadım.
0: Onun dışında yok. Çevremde geldi.
1: Tamam evet.
0: Çevremdekiler zaten çözemediği bu konu olduğu zaman beni götürüyorlar. Hatta benim bir tane çok sevdiğim bir abim var. Evrak çantası diye kaydetmiş benim telefonuna.
1: Ne diye?
0: Evrak çantası.
1: Evrak çantası mı?
0: Evet.
1: Hiç hoş değil.
0: Ya işte işini görüyoruz ya bu konuda yani.
1: İyi abi hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Konya'dan herkese günaydın.
1: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı. Arkadaşlar benim en büyük yeteneğim şudur diyebileceğiniz ne varsa bir telefon daha alacağım. 0212 368 62 12. Doğan.

Bu arada tabii hani bu işin içinde olmayan bir insanın bunu bilmiyor olması normal tabii. Emrah, ya merak ettiğim için soruyorum Doğancan. Sanatçılar zaten normalde ücret karşılığında gelmiyor mu? Ücretsiz çalışmıyorlardır günün sonunda diye bir mesaj yazmış da Emrah, o bahsettiğin işte konser verdiği zaman, bir etkinliğe katılım sağladığında, işte orada eğer o kişi üzerinden bir şeyler dönüyorsa, bir ticaret yapılıyorsa, evet dediğin doğru, ama şimdi günün sonunda biz de boş kola şişesi değiliz ya. Burada bir şeye de vesile oluyoruz. Yani aynı anda binlerce seveninin o muhabbeti dinlemesi de aslında o sanatçı için de güzel. Yani radyoda bir şarkıcının şarkısını çalması kıymetli bir şey. Dolayısıyla burada öyle bir para alışverişi yok. Ben bugüne kadar onlarca insanı ağırladım programda. Hiç kimseye 5 kuruş tabii ki para vermedim. Çünkü tabii ki bir sanatçı geldiği zaman benim için de bir artı. Hem onun sevenleri belki beni keşfetmiş oluyor. Hem de aynı zamanda ben de beni dinleyen insanlara böyle bir hizmet sağlamış oluyorum gibi düşünün. Yani sevdiği insanla bir arada onunla iletişim kurabileceği bir ortam sağlıyorum. Ben sohbet ediyorum. Keyifli bir an oluyor. Yani şimdi misafirliğe gideceğiniz zaman gittiğiniz evden para alıyor musunuz? Öyle düşünün yani. Misafir olarak davet ediyoruz. İcabet gösteren oluyor. Olmayan oluyor. Olmayan da olabilir yani. Keyfi bilir. Ne diyeyim yani. İsmail YK candır diyor. Noktayı koyuyorum yani. Adam gerçekten, hala etkisinden çıkamıyorum ha ben İsmail YK'nın. Çalayım mı bir tane? Dur. Sık çalmadıklarımdan bir tane. Şöyle bir kuple de olsa. Reklama gitmeden bir telefon daha almak istiyorum ama öncesinde... bak bu güzeldi. Şunu mu çalsam? Dur bunu çalayım hadi. Bugünün yayın konu başlığı. Arkadaşlar, benim en büyük yeteneğim şudur diyebileceğiniz ne varsa, bugün hünerlerimizi birçok insana göre daha avantajlı olduğunu düşündüğümüz özelliklerimizi anlatıyoruz. 0212 368 6212 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 9080.

0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Elif ben. Nasılsınız?
0: Sağ ol Elif. Seni sormalı. Nereden arıyorsun?
1: Beylikdüzü'nden arıyorum. Şu anda kuruma geçiyorum. Öğretmenim.
0: Ne güzel. Branşımız ne hocam?
1: Felsefe.
0: Oo, falanlı filanlı ha?
1: Aynen.
0: Neden felsefe? Var mı özel bir sebebi? Yani bu alanı
1: ya
0: seçmende.
1: Ya ben yetenek olarak söyleyeyim o zaman. Hep açık görüşlü bir insan oldum. Bir yerde kesmedi beni. Anca beni felsefe keserdi. Bu sebepten dolayı da felsefeyi.
0: Peki bir şey soracağım. Benim hayatımın öyle bir dönemi oldu ve bu beni uzun vadede aslında baktığım zaman tabii ki bir yere taşıdı farkındalık noktasında ama beni bir yandan da mutsuz etti. Hani şey derler ya çok bilmek çok da iyi bir şey değildir diye.
1: Fazla, ya bu çok doğru bir şey
0: değil mi?
1: Ya.
0: Yani çünkü insan
1: cahillik mutluluk getiriyor
0: gerçekten öyle yani fazla sorguladığında fazla irdelediğinde mutlaka mutsuz edecek bir sebep buluyorsun. O yüzden bazen bazı şeyleri de yani evet demiyorum ki bodozlama dalalım her türlü konuya da. Yani çok da herhalde yani cıncına kadar da incelemeye gerek var mı acaba dedirtiyor hayat.
1: Yok. Her alanda da zaten incelemeye gerek yok. Bir de hayatın akışı var. Biz akışa göre de hareket etmek zorundayız. Her şeyi biz beceremeyiz, yapamayız. Aha. Gücümüzün yetmediği birçok şey var. Sadece fikirsel olarak fikirleri sorgulamada ben çocuklara öncelik kılıyorum. Yani söylenen ve öğretilen her şeye hemen inanmamak gerektiği üzerine. Onu bir sorgulamak gerektiği üzerine. Çünkü sosyal medya dahil birçok alanda çok yanlış bilgi var.
0: Doğru.
1: Çok yanlış yönlendiriliyoruz. En azından buralarda çocuklar her duyduğuna inanmak yerine sorgulamayı ve araştırmayı öğrenebilirlerse ne mutlu bize.
0: Kesinlikle öyle. Ama bence oradaki en kilit nokta belki en yakınlarımız için bunu söyleyemeyiz ama genel olarak çok makul ve mantıklı olmayan haller ve tavırlar üzerinde de çok fazla karşı tarafın fikirlerini değiştirmeye çabalamamak lazım uzun vadede mutlu olmak için. Çünkü o insanın sinirini bozuyor. Mesela göz göre göre bakıyorsun çok aptal saptal söylemler çok yani ya inanamıyorum diyorum ya 45-50 yaşına gelmiş bir adamın bu lafı etmesi benim aklımın asla almadığı bir şey diyorum. Artık şey yapıyorum. Tamam demek ki bu gerizekalı. Benim yapabileceğim bir şey yok diyeyim. Ben kenara çekiliyorum.
1: Ama Doğancan zaten biz insanları değiştiremeyiz.
0: İşte o,
1: yani
0: o hata.
1: Yani insanları değiştirme çabasına girersek zaten hata yapmış oluruz. Biz bu sefer üzülürüz ve yanlış geçeriz. Biz insanları değiştirmeyeceğiz.
0: Ama değişmesi lazım ama.
1: Fikirlerini kabul etmek zorunda değiliz kimse.
0: Etmiyorum. İnsanı da kabul etmiyorum. Cehennem olsunlar artık ya. Ya artık yani belli bir yaştan sonra bazı şeyleri ben bak genç olduğumuz daha hayat tecrübesine edinmediğimiz zamanlarda hataya tabii ki hepimiz meyilliyiz. Belli bir yaştan sonra da hatalar yapabiliriz ama bu kişisel hayatlarımızla alakalı. Ama belli başlı hayat doğruları, hayat uslubu bu hangi ideolojide olursan ol, hangi kültürden geliyorsan gel. Sonuçta yani memleketimizin her bir köşesinde başka bir uslup var. Doğusunda, güneyinde, işte batısında falanında filanında ama yani bir de bazı ortak doğrular insaniyet namına yani insan olmanın fıtratında olması gereken bazı şeyler var. Ama gördüğüm kadarıyla bazı insanlar işte türlü şeylere dayandırarak o öyle değil, bu böyle, o öyle olmaz. Sana mı kaldı lan nasıl olacak? Sana ne yani? Sana ne bir başkasının neyi nasıl yaptığında? Sana ne? Sana ne?
1: Aynen öyle.
0: Sen adam mısın?
1: Bir de şey var ya, bir söz vardır. Bir söz vardır. Cahille sohbete dalma ya ahlakından olursun ya dininden diye. Bazı yerde gerçekten karşısındakini cahil gördüğünde hiç muhabbeti uzatmayacak.
0: Şey aslında o. Etme cahille muhabbet kestirirsin.
1: Ya.
0: Neyse hocam peki teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir sohbetti. Gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydınlar.
0: Günaydın.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: Enpara, bankanın güzeli. duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Şarkı çıktığında ciddi bir etkisi altında kaldığımız dönem oldu ama son zamanlarda pek duymuyoruz değil mi artık işte? Ne garip. Kaç sene olmuş? 4 sene olmuş bu arada. Oha. 4 sene oldu mu ya? Pardon, oha dedim. Neyse, oha'ya gelene kadar neler neler diyorum ben yayında. Antidepresan ve Mabel Matiz Mert Demir ortaklığı Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken bugünün yayın konu başlığı benim en büyük yeteneğim şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80 arkadaşlar bende bir yetenek var.

Benim en büyük yeteneğim kazık yemek, enayi yerine konmak diye mesaj yollamış bir hanımefendi. E siz de artık akıllanın be, yeter, yıl olmuş kaç? Allah Allah. Ya yok mu bir taklit yeteneği olan ya? Şöyle meleyen, möleyen, kişneyen diyen sevgili vizeci Orhan. Abi bağlan sen kişne. Evet ya, böyle taklit, şarkı, şiir, öyle bir şey gelse bari şimdi. 0212 368 62 12 rastgele alıyorum telefonları.

0: Yemin ediyorum herkes sözleşmiş gibi aynı şeyi yazmış. Doğancan aman şiir demeyeydi, neydi, Atakan bağlanacak şimdi. Yine bağlansın, ne olacak? Alo.
1: Alo.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben İhsan.
0: Hoş geldin İhsan, nereden arıyorsun?
1: Şu anda Kadıköy'deyim, dağıtım yapıyorum.
0: Ne dağıtımı?
1: Kargo.
0: Ha, iyi, kolay gelsin. Ortalama bir günde kaç kapı geziyorsundur İhsan?
1: Şöyle, ben AVM geziyorum. 15 tane AVM gezip işimi bitiriyorum.
0: Ha, anladım. İyi, güzelmiş. Toplu sevkiyat aslında seninki.
1: Aynen öyle.
0: Evet, peki bugün yeteneklerimizi konuşuyoruz. Sende ne var?
1: Ben baktım ses falan diyorsunuz. Sesim güzel gibi hissediyorum. O sebepten bağlandım.
0: Ya, şarkı mı okuyacaksın?
1: Yani okumak istiyorum. Ha. Ya dedim.
0: Ne, hangi kategoriyi seversin? Ne tarz söylüyorsun?
1: Ya türkü söylüyorum, pop söylüyorum falan. Ama işte şu anda da aklımda bir tık böyle yaz vardı biraz da. Hani böyle eğlendireyim dedim.
0: Hadi bakalım. Çok buyursunlar ve sahne... Bir dakika. Sevgili misafirlerimiz, şimdi sahnede... Soyadın ne İhsan?
1: Yıldız.
0: İyi, bak tam. İhsan Yıldız.
1: Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, sevda böyle değil. Ne masallar neler öğrettiler sevda üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, sevda böyle değil. Ufalana ufalana kaç kuşa yürüdük bu yollarda. Kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta. Ufalana ufalana kaç kuşa yürüdük bu yollarda. Kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta.
0: Bravo! İhsan, çabana sağlık. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ ol. Enerji kattın. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Gelirim. Günaydın.
0: Şöyle yapıyor. Ufalana ufalana. Kimimiz zor hayatta. Yürü be aslanım be. Helal be. Hadi bir tane daha şarkı okumak isteyen baba yiğit var mı? Buyursun. 0212 368 62 12 canlı yayın.

Doğancan adam şarkı söylemiyor, durum bildiriyor demiş. Mersin'den Halit ne? Aldatıldığını mı söylüyordu olaylı yoldan yani? Bu arada bana bir de kepçesinden fotoğraf yollamış. Yani kepçesinden derken kepçe kullanıyor. Bak hiç bu açıdan görmemiştim kepçeyi. Başta bir anlamaya çalıştım bu ne la diye. O uzun olan kepçelerden. Doğancan milli takımla ilgili niye hiçbir şey konuşmuyorsun demiş bir dinleyicim. Konuşulacak ne var arkadaşlar? ne konuşmalıyım? Siz deyin konuşayım. Neyi konuşayım arkadaşlar?

0: Alo, günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Ben Hacer, Antalya'dan arıyorum.
1: Hacer Hanım, hoparlörle konuşuyorsak telefonu kulağa alalım lütfen.
0: Kapattım.
1: Kız ne ara hemen kapattın?
0: Kapattım.
1: Tamam.
0: Fark ettim, bağlanınca fark ettim.
1: Tamamdır.
0: Hemen kapattım.
1: Hoş geldiniz. Tanıyalım, ne iş yaparsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Ben eski bankacıyım. Şu an evde ev hanım oldum. Evdeyim.
1: Yani. Ne güzel. Keyif sürelim biraz.
0: Dinliyorum sizi. Evet.
1: Ne mutlu efendim bana. Vallahi ben de büyük bir keyifle buradayım sayenizde.
0: Çok mutluyuz. Gerçekten cumartesi pazar zor geçiyor bizim için.
1: Olsun, biraz nefes alın en azından. Peki Hacer Hanımcığım, bugün yeteneklerimizi sergiliyoruz. Sizde ne var?
0: Tamam. Ben şarkı söyleyeyim dediniz. Ben sevdiğim bir şarkı var. Çok şarkı var da bir tanesini söyleyeyim.
1: Tamam. Peki efendim. O zaman buyursunlar. Mikrofon sizin.
0: Ayaksin Yavaşcan'ın çok bilinen bir şarkısı.
1: Haydi. Buyursunlar. Sanat. Tabii ki.

Kalbimi sen bülbülü, o gün ki gördüm seni, yaktı azalim beni. O gün ki gördüm seni, yaktın azalim.

0: Bravo!
1: Fazla uzatmadı.
0: Vallahi.
1: Fazla uzatmadı.
0: Helal. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Vallahi ağzınıza sağlık. Bence herkese iyi geldi. Helal olsun be. Kız Hacer vallahi ne
1: cevherler. Çok severim. Söylemeyi sevdiklerimden bir şarkıdır bu da.
0: Ne
1: da
0: güzel. Öyle. Peki bir şey söyleyeceğim. Böyle hani korolar, işte cemiyetler vesaire falan katılsanız onlara.
1: 2017'de bir kere katılmıştım. Orada da bir solo şarkım oldu. Ondan sonra da katılmadım. Daha katılmadım.
0: Vallahi çok güzel. Bence hani şey, bunu böyle daha hayatın içine entegre edeceğiniz güzel ortamlar o korolar. Ben de zamanında
1: evet,
0: gitmiştim. Yapın mutlaka. Ağzınıza sağlık. Evet. İyi geldi. Teşekkürler
1: çok
0: efendim.
1: Teşekkür
0: Hadi sabah enerjimizi de alalım.
1: Sağ olun. Günaydın herkese.
0: Günaydınlar efendim. Doğancan, kartımı uzatasım geldi yemin ediyorum demiş İbrahim. İbrahim, ne iş yaptığın da önemli ama senin.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Artık veda vakti. Sevgili dinleyicilerim, hepinize keyifli, güzel, mutlu bir gün ve harika bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bu hafta artık okulların son haftası. Cuma günü sevgili çocuklar karnelerini alacak ve sevgili analar, babalar yeni bir mücadeleye başlıyor. En azından sabahtan akşama kadar bunlar okuldaydı, kafamız rahattı. Şimdi ne yapacağız telaşı, aktiviteler, onlar bunlar derken inşallah bereketiyle güzel bir hafta olsun hepimiz için. Kaçırdığınız ve yeniden dinlemek istediğiniz tüm programlarımıza Karnaval uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Ya da bu akşam saat 6 ile 7 arası bu sabah dinlediğiniz programın tekrarını yine Süper FM'de dinlemeniz mümkün. Doğan Can yazıp Instagram'dan beni de bulabileceğinizi hatırlatıp müsaadenizi istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik

0: Evren Oto Ekspertiz Doğan Canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde yoğun. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar yarım saatte, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 20, Cevizli Bağ'dan Ayvansaray'a kadar 10 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 40, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 15 ve Libadiye'den Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Heleke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Süper FM.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek. Trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek, yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İyi finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu o iş...

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Tolga Gündüz

içime. İncinmezsem her yanımda kocaman keder. Belki de durup dururken, belki hiç.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz'le

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende sona erdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden dere boyuna kadar 30, Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Mert Ersapağ'ına kadar 22, Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdeal Tepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Koz Yatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener Yolu'na kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniye'den Bağlantı Yolu Livadiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında süper.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
1: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek, gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Diğer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.
7: Ladies and gentlemen, this is Spartacus.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Bugünün yayın konu başlığı ne olacak peki bu sabah yayında? Görece diğer insanlardan sizi ayıran türlü hünerleriniz, yetenekleriniz vardır diye öngörüyorum. Bu bir davranış, bu bir alışkanlık, bu bir gerçek anlamda gözle görülür ve birçok kişi tarafından kabul edilebilir bir hüner, yetenekte olabilir. Özetle bugünün yayın konu başlığı, benim en büyük yeteneğim şudur diyebileceğiniz ne varsa. Pis yerlerden de değerlendirebilirsiniz. Uyduruyorum mesela, benim en büyük yeteneğim, o kadar iyi yalan söylerim ki kimse anlamaz. Benim en büyük yeteneğim, çok iyi şapkat atarım. En büyük yeteneğim, işte ne bileyim, durum idare etme konusunda falan. Belki hani böyle işte alışkanlıklarınız ya da karakterinizle alakalı bir şeyler de olabilir ya da gerçekten bir yetenek de olabilir. Yani Doğancan, ben öyle bir şarkı söylerim ki Ebru Gündeş beni dinlese mesleği bırakır gibi bir yerden varsa eğer türlü hünerleri olanlar, buyursunlar.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo Doğan Can, merhaba.
2: Merhaba, kimsin sen?
1: Doğan Can, ben seni aramıştım, hatırladın mı beni?
2: Ama sen daha yeni bağlandın yayına, hatırlıyorum ben.
1: Evet Doğan Can.
2: Ama bir ay içinde arayanlar aramasın diye bir kuralımız var. Doğan Can. Doğan Can deyişinden hatırlıyorum, adın neydi?
1: Furkan Doğan Can abi.
2: Tamam he. Furkan'cığım, nedir en büyük yeteneğin?
1: En büyük yeteneğim futbol oynamak.
2: Tamam, çok güzel. Şimdi en son sen geçen hafta annenle baban uyurken aramıştın değil mi?
1: Hatırlıyor. Yok, geçen hafta değil Doğan Can abi.
2: Önceki hafta
1: ay
2: o zaman.
1: Ay çapta falan oldu.
2: Oğlum, doğru değil bunlar Furkan. Hatırlıyorum ben seni.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Sinan ben.
0: Şükürler olsun artık ergenliğini tamamlamış yetişkin biri. Sinan hoş geldin. Nereden arıyorsun, ne iş yaparsın, tanıyalım.
1: Eskişehir'den arıyorum. Mali müşavirim, muhasebeciyim.
0: Güzel, o zaman muhasebeciyim dediğin için... Evet, size biliyorum. Şarkınızı da çalmam lazım. Peki Sinan, nedir acaba senin en büyük yeteneğin?
1: Doğancan, benim yeteneğim, daha doğrusu öyle gördüğüm bir şey.
0: He, el altından çok güzel şey, fatura hallederim, çözerim. Yok, o
1: değil. Rüyalarımı, rüyalarımı tekrarını kendim tavırlayabiliyorum. Mesela rüya gördüm diyelim.
0: Evet.
1: 3-4 gün sonra tekrar aynı rüyanın devamını devam ettirebiliyorum. Çok garip bir...
0: Devam ettirebiliyorum derken bunu isteyerek mi yapıyorsun, yoksa hani buna yoğunlaşıyorsun, tamam ben şimdi bu gece rüyamda geçen yaz gördüğüm rüyanın ikinci bölümünü göreceğim deyip mi yatıyorsun yoksa?
1: Yok yok, hayır öyle değil. Mesela diyelim ben bir rüya gördüm.
0: Tamam.
1: Çok etkilendim o rüyadan. Sonra o rüya orada bitiyor, kalıyor. Yani bitti artık, o rüyayı gördüm, bitti. Nerede atıyorum mesela denize girerken, denizdeyken o anda bir güzel bir anda bir rüyayı gördüm, sonlandırdım. Aradan zaman geçiyor, bir ay geçiyor, iki ay geçiyor. O kaldığım yerden devam edebiliyorum. Rüyayı mesela...
0: Suyun içinde başlıyor rüya bir daha.
1: Oradan rüya başlıyor ki ben. Ben rüyaya...
0: Abi yanlış anlamazsan bu ne biçim yetenek? Hayır yani bu hayatta senin yani hangi alanlarda işine yarıyor?
1: Ya hiçbir alanda işime yaramıyor ama...
0: Çok... Ya da şu olabilir mi mesela, o rüyanın etkisinde kalıp daha sonrasında gördüğünü düşünüyor olabilir misin? Yani sen mesela hani zihninde o rüyanın devamını şöyle hayal ediyorum deyip daha sonrasında bugün de bunu gördüm gibi mi düşünüyorsun acaba? Ya da bilemiyorum, bilinçaltı.
1: Yok, bildiğin rüyaya girdiğimde ben diyorum ki bu rüyayı biliyorum, bu burada bitmişti. Sonra diyorum ki inşallah şurada şöyle devam edebilir. Mesela bazı noktalarda da yönlendirebiliyorum. İnşallah şu olsun, şuraya yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım gibi saçma sapan bir yetenek diyeyim ama...
0: Neyse işte... farkındasın en azından. Değişik.
1: Evet.
0: Şimdi sen söyleyince bak ben çok uzunca zamandır rüya görmediğimi fark ettim ha. Baya ben yani şey rüya her gün baya böyle şey kategori kategori rüyalarım vardı benim. Sürprizlere gözümü kapatıyordum her seferinde ama bayağıdır rüya görmüyorum. Bu rüya işi de çok enteresan ya. Beynimizin bir oyunu mu acaba? Yani bununla ilgili bir aslında hiç kafa yormadım. Hani rüya neden görüyoruz? Ya da işte bazı insanlar hep şey der ya, benim rüyalarım hep çıkar, malum olur vesaire. Tabii yani evet. Yüce Rabbimin hikmetine sual olunmaz da. Burada başka bir şey var. Tabii ki bunun makul ve mantıklı bir açıklaması vardır ama... Enteresan bir iş yani bu rüya işi.
1: Bence şu olabilir. Belli bir yaşa geldikçe hani beynimiz artık farklı farklı şeylere göremediği için, algılayamadığı için ya da onu farklı olarak görmediği için onu rüya şeyinde çalıştırmıyor gibi düşünüyorum ben. Çünkü küçükken daha çok görüyoruz rüyaları. Neden? Çünkü beynimiz sürekli gelişme evresinde, gelişme aşamasında olduğu için sürekli kafasını farklı farklı çalıştırıyor olabilir. Ne bileyim böyle bir düşünce.
0: Rüya görmenin temel amacı hafızayı güçlendirmek, duygusal deneyimleri işlemek ve stresle başa çıkmaktır. Uyku sırasında beynimiz gün içinde edindiğimiz bilgileri süzer, önemli anıları uzun süreli belleğe aktarır ve yaşadığımız duygusal olayları anlamlandırarak zihinsel dengeyi korur. Hiçbir şey anlamadım. Neyse ama.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden dere boyuna kadar 30. Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20. Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Mert Ersapağ'ına kadar 22. Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdealtepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener yoluna kadar 16, Şilyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniye'den Bağlantı yolu Libatiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: dar gelirim.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden Dereboyu'na kadar 30, Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Mert Ersapağ'ına kadar 22, Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdealtepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener yoluna kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniyeten Bağlantı yolu Libadiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.